0: Ta biyu kenan a cikin jinamu bari mu tafi gon wato yar gidan girma.
1: La ilaha illallah.
0: Bari mu je a gidan girma.